0: Koltuğum sen aynı senin. Kim kalkıyor?
1: Hello, 201, I'll take 46, I'll advise.
0: 10-4.